Merhaba Meres, uziro zetsa, sabah isperi. Tumil khism, geritub sevdianum, mayin samheri.